Yükleme kısa şekilde ta girit ne yapar var eti dizi şartıdım mı bu iyi misal iyi mi bu kinte peri preyala ben zorluyum ay pratik öğretik mi ben zorluyum mı bu kinte peri mi bu iyi misal dizi seçim. Zaşan film tersini izliştiriyorsun.